0: Kilo Alfa Sosyal, Türkiye Sosyal.
1: Transport 33, take care.
0: Transport 33,